Ali Sucha. Oye, uye, uye, uye, uye, uye, uye, uye, uye. Ah, voilà. Eh, merci, man.